0: Kanka şu sıralar orada rezil sürdü. Tövbe tövbe.
1: Contact Tokyo Red 120-7179.
0: 9. Ongar 6 contact Tokyo Red 120-7179.